0: kararsan, çık saraydan, ağlıyorsan, dön yoluna. Aşka dair konuşursan, gerisini sen tamamla.
1: Radyo Ses. Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldığım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: 8-9. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro.

Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sabahlar.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre Cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, gurban olduklarını duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda ve ne diyoruz? Olmaya devlet cihanda bir nefesi hot gibi cümlesiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi söylüyorum, dikkat çekmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz buradayız, geldik demeye çalışıyoruz. Ama ne bileyim, ben böyle bir radyo programcısına denk gelseydim size yemin ediyorum karakolu arardım abi. Karakolu arardım ve derdim ki galiba radyoyu deliler bastı, bilginiz olsun. Tabii canım, söylerdim abi. Buradayız, geçtik. Sevgili dinleyenler, evet aynen söyleyelim. Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Kurban olduklarımı umarım bugün boyunca da sizlerle birlikte olur. Tıpkı bir ömür boyu sizlerle birlikte olmasını temenni ettiğimiz gibi diyoruz. Son acıma. Şöyle bir selam kısmına geçelim. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlar var ya. Antakya, Uşak, Bandırma, Edirne, Nevşehir, aynı zamanda canım bir gaz. Selam olsun Arif Güven Showtime'cılara. Evet abi. Bilecik, Düzce, Londra, Yozgat, Tokat, Karaman'da, Mardin, Nazilli, Akçay'da ve bu güzel günde bizlerle birlikte olan bütün dostlara selam olsun dostlar. Selam olsun. Neresi burası? İzmir. Canım İzmir'im. Ünye, Yalova, Eskişehir, Erzincan, Konya, Bafra, selam olsun Ankara'ya. Canım kardeşim, Afyonkarahisar, Mersin, Silifke, Adana, İnegöl, Kırıkkale. Selam olsun buradan bütün Bolu'ya. Vallahi seviyorum. Canım kardeşim, memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Şöyle programın çok çok başındayken halinizi, hatırınızı sormuş olalım. İyi misiniz gençlik be? He? Değilseniz de gerçekten söylüyorum. Ben niye buradayım? Sizin o kötü olan moralinizi düzeltmek için buradayım. Evet abi. İnşallah. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtabiliriz. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Sodracıma, şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Malumunuz, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlara buradan çok çok selamlar. Harikasınız, vallahi söylüyorum. Eyvallah gençlik. Bütün esnaflarımız, ayrı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Ne kadar güzel bir gündü o gün ya. Dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Başka seyir halinde olanlar, malumunuz, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Hatta şöyle söyleyelim, gençlik, trafik kurallarına uyalım. Uymayanlara korna basalım. Hatta bir şey söyleyeceğim. Korna basmayalım abi. Bildiğin abanalım yani. Aman dikkat, aman dikkat. Başka? Bizimle birlikte olan, şu an sesimizi duyan bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza. Dostlar selam olsun. Ama kocaman, en böyle irilerinden bir selam da tabii ki de Kremi Kahraman arkadaşlarımıza baba. Evet ya. Yine bizi çok mutlu eden mesajlar geldi. Bu ne kurban olduğum, tıkla bakayım, yeni mi geldi abicim?
4: Deburgaz'dan sevgiler Arif, kralsın.
3: Ben bir şey anlamadım. Bir daha tıkla, sesi birazcık daha aç.
4: Deburgaz'dan sevgiler Arif, kralsın.
3: Allah razı olsun. Lüleburgaz, kurban olduğum. Bu ne? Çiçeğim, tıkla bakayım.
5: Arif abicim, hayırlı yayınlar. Günün güzel geçsin inşallah. Abicim, güzel kızım Adayla beraber yolculuk yapıyoruz. Bugün ağır bir misafirim var. Akşam hanım bizi kesecek. O ayrı bir konu. Abi kızım Adayla beraber dinlediğimizi söylemiştim ya. Bir selam gönderirsen çok sevinirim abi. Bugün Arif Güven Showtime'ı kızımla beraber dinliyoruz da. Allah'ım bugün derdim olsun.
3: Ay kurban olurum. Ada mıydı kurban olduğumun ismi? Burada fotoğraf da var babasıyla birlikte şu anda arabada. Adacığım, canım benim. Öpüyorum seni. Yolu, şansı, bahtı hep güzel olsun inşallah kardeşim benim. Birazdan mı? Peki. Canım kardeşim, kurban olduklarım, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Birazdan elbette memlekette neredeyiz, kimler bizlerle birlikte, şöyle bir yoklama zamanı. Sonra olabiliyorsa da haber başlıkları. Yavrum benim açılışım bu kadardı. Artık ne yaparsanız yapın. Girelim mi? Peki. Kurban olduklarım, duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, bari bunuş aslanlar gibi Arif Güven Show Time elbette bugün de radyonuzda.
6: Selam Arif. Heh. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
7: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul buldum. Tuzla'dan.
8: Selam araştırmacı, radyocu, Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
9: Nasıl avanos? Tarlada çalışıyoruz.
3: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
10: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
3: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum yani. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
11: Burası Mersin Silifke.
3: Mersin Silifke.
11: Konya Karayolu.
3: Konya Karayolu.
11: Tanışırken seni dinliyorum.
3: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
12: Arif Güven

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Show.
2: Kış kıyamet, buradayız. Sevgili dinleyenler, malumunuz bunların sımbatırları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah diyoruz. Ve bizim en sevdiğimiz bölüm, malum yoklama. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen paylaşalım. 0530 071 43 55, biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir kez daha söyleyelim, yavaş yavaş söyleyelim. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. İlerleyen dakikalarda günün konusu geldiğinde elbette iletişimde olacağız. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar varsa adres belli, Arif Güven Showtime, programımızın ismiyle elbette bizi aratabilirsiniz. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya, Instagram'da storylere bakıyorum gençlik. Yemin ediyorum ya, benim takip ettiğim arkadaşlarımdan dolayı herhalde pilatesten soğudum abi. Gerçekten söylüyorum. Pilatesten soğudum. Ya ısınmadan soğudum öyle. Baba bu ne ya? Bir bakıyorum herkes pilates yapmış. Velhasıl Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatmış olalım. Elbette Arif Güven Showtime. Twitter Arif Güven. Facebook Arif Güven Showtime beğeni sayfası. Yoklama. Gelsin baba. Gelsin baba. Buyurunuz. Abim gelmiş. 2014 Osman hazır kıta. Eyvallah, kurban oldum. Canım ciğerim, hoş geldin. 64 Uşak Ali Altıner. Çiçeğim teşekkürler gençlik. Bu ne, dur bakayım. Almanya'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun, kurban oldum. Buyurun, Almanya'dan sonra Adana'mız var. Canım Adana'm, kurban oldum. Selam olsun bütün Adana'ya. Bu ne, Tokat'tan selamlar abi. Eyvallah, kurban oldum. Yozgat seninle birlikte. Teşekkürler gençlik, vallahi söylüyorum. Bu ne, dur bakayım. Buyurun. Paşam, kurban olduğum gezginim, Londra'ya selam olsun. Canım kardeşim benim. Bu ne? Mesai başladı patron. Hoş geldin, hoş bulduk. Yoklama alır mısın? E abi ki, selam olsun. Esinim, Londra'ya, Hollanda, özür dilerim. Hollanda'ya selam olsun. Bakalım bu nedir? Manisa, Salih, takipteyiz. Kurban olduğum, hoş geldin. Buyurun. Afyonkarahisar, selamlar patron. Bugün iş yerinde seninle birlikteyiz. Teşekkürler. Buyurun. Nereden Silifke? Seyir halinde. Video mu? Video. Canım kardeşim, kazasız belasız olsun. Silifke'ye selam olsun. Bütün Mersin'e selam olsun. Bakayım bu ne? Ordu Ünye patron. Eyvallah, kurban olduğum. Akçay Edremit, teşekkürler. Erzincan. Ay kurban olurum ya. Bir de fotoğraf var. Vallahi ne diyeyim? Sağlıklı, mutlu, çok da güzel bir hayat olsun inşallah kardeşimizin. Vallahi söylüyorum. Dünya tatlısı bir kız çocuğu. Ya annesi yolladı ya babası yolladı, bilmiyorum ama. Bu ne, dur bakalım. Eskişehir'den selam. Selam, kurban olduğum. Bu ne, bakalım. Senin kadar iyi olmasak da iyiyiz be kardeşim. Gençlik merkezi olarak selamlar. Bekir'im, kurban olduğum. Allah razı olsun. Gençlik merkezinde bizlerle birlikte olan bütün dostlara buradan çok çok selamlar olsun. Gönen seninle abi, selamlar. Eyvallah, kurban olduğum. Kemik kadro burada abi. Fatsa. Tuncay'ım, hoş geldin. Amsterdam. Remzim. Valla bizim kadro burada abi, hakikaten şöyle. Birazdan mı? Peki. Canım kardeşim, birazdan bir parti daha böyle bir yoklama yapacağız. Çünkü bir dünya mesajımız var. Her yerden gelen selamlar var. Mümkün olduğu kadar da arkadaşlarımızın bu yazdıklarını dile getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla büyük bir ara mı? Peki. Birazdan buradayız ve birazdan yoklamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni gelecek olanlar varsa da, abi biz de dinliyoruz diyenler varsa, 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.
3: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
4: Selam Arif. Burası Lüleburgaz, Somurta Köyü. Doğadayız, baş başayız.
5: Arif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
6: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Showtime. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları.

Beyler. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel.

kıdemli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Haber kardeş kardeş bayanlar, bayanlar baylar. Baylar. Radyonuzun sesini, sesini birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz.
1: Biraz daha yükseltin.
0: Arif Güven Show Time.
1: Arif Güven yayında.
0: Buyurunuz, mesajlar mesajlar mesajlar. Bu ne? Frankfurt burada. Eyvallah, kurban olduğum. Abi lütfen Instagram'dan canlı yayın açar mısın? Yayındayken ha biz diyor ses çıkartmadan öylece izleriz. Eğer Arif Güven Instagram'dan canlı yayın açsın diyenler mesaj çeksin. Aç aç aç aç. Tabii canım, askerliği yapmış olan dostlar bilirler. Özellikle hani eski hala var mı? Yoktur herhalde değil mi? Benim dönemimde vardı abi. Açaç vardı, biliyor musunuz? Tabii canım. Çok da böyle dandik bir organizasyon olurdu. Konser adı altında sonrasında. Aç aç aç aç. Çiçeğim. Hakikaten söylüyorum. Bugün üstüm başım, kıyafetlerim hiç de canlı yayın için müsait değil. Bir de ben geriliyorum ya. Vallahi söylüyorum. Sanki abi Instagram'dan canlı yayın yapınca bütün Türkiye beni izliyormuş gibi hissediyorum. Öyle bir ciddiyet oluyor. Şimdilik bu kadar yeterli. Yani yanisi şudur. Canım kardeşim, beni görmüyorsunuz, sadece sesimi duyuyorsunuz. Dolayısıyla da bu durum bana yazar abi. Canım, gördükten sonra dinlemeyecek olan... Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Instagram'dan şu programı ne bileyim abi canlı olarak yayınlamamla... ...ayağıma taş bağlayıp kendimi denize atmam arasında bir fark göremiyorum yani. İkisi de benim sonum olur, anlatabiliyor muyum? Şaka bir yana, eyvallah, kurban olayım. Bakalım bakalım Bu ne? İlk defa böyle bir... Ya, muhtemelen dinleyici yanlış yazdı herhalde. Çünkü eve geç kalınca tam çıkacaktım. Müdür toplantı var dedi. Arayamadım diyor. Bana mı diyor? Anlamadım ki. İlk defa... Bu arkadaşı uyarın. Yanlış yazdı abi. Bana değil yani. Bakayım bu nedir? Geldim. Azıcık geç kaldım. Düzce'den 380. Nazarım kurban olduğum, hoş geldin. Bir çıkartma var. Abi buradayız. Seninle birlikteyiz. Eyvallah, kurban olduğum. Arif abi merhabalar. Nedir bu bakalım? Kral yoklamaya hemen... 139 Nevzat kardeşimiz. Sevgiler, saygılar, kurban olduğum. Haber mi yollamış? 210 kez operasyon düzenlenen kumarbazlar yine yakalandı diye böyle bir haber var. Bu haber kaçmaz abi. Tıklayın, ters tıkla. Ayır abi haberi yan tarafa. Birazdan bakarız. Selam olsun. Olmazsa olmazım. Nazlı'ya da selam olsun. 638 İbrahim abimiz, kurban olduğum. Hoş geldiniz. Gençlik. Abi mesajımı okumadın. Nereden kurban olduğum bakalım. İnegöl. Hayır, okudum. Kaçırmışsındır. Murphy kanunu hep söylüyorum. Adana merhaba. Silifke'den selamlar patron. Nazilli, kurban olduğum. Canım Nazilli. Buyur. Bir de fotoğraf var. Kaç kişi? 1, 2, 3, 4. Bir de yan tarafı bir. 5 tane canım kardeşim şu anda ofiste. Mardin'de bizimle birlikte. Böyle de bir ispat olsun diye fotoğraf yollamışlar. Çiçekler. Selam olsun. Bu ne? Bolu'dan merhaba. Merhaba. Yozgat. Eyvallah. Kurban olduğum. Bilecik. Çanakkale. Kurban olduğum. Bigam. Canım Bigam. Kapadokya'dan merhabalar. Merhaba. Nevşehir merkez. Burada herkes. Eyvallah. Kurban olduğum. Artık şu selamlaşma kısmını bitirmemiz gerekiyor. Bakayım. Kim olduğunu görebiliyormuş. Harun. Haruncum, teşekkürler. Buyur. Mehmet Ali abimiz, olmazsa olmazımız, o da bizimle birlikte. Merhabalar. Kurban olduğum. 77-86 telefon numarasının son 4 rakamı kim olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Bir mesaj gelmiş, silinmiş. Geç onu. Abi merhabalar. Sen olmasan bu trafik çekilmez. Nereden? Londra Metin. Bir şey söyleyeceğim. Londra'dan Metin ilk defa bize mesaj yollamış abi. Aramıza hoş geldin Metin. Evet abi. Merhabalar. Turgay, yolda seninleyiz, seni seviyoruz. Turgay'ım, kazasız belasız. Bakalım. Tuzla'dan selamlar patron. Eyvallah, kurban olduğum. Hasan'ım, Antakya'ya selam olsun. Merhabalar Arifciğim, yine seni dinliyoruz, mutlu oluyoruz. Defne, Aylin, İlgen ve Ceren. Hatay, kurban olduğum. Abi merhabalar, Londra burada. Londra'dan Osman Aydın, ben de buradayım, beni de yaz abi. Yazdım canım kardeşim. Ki Osman'ım, Londra'ya selam olsun. Bakalım. Arifciğim, Konya'dan Abdülkadir Baba mesleği. Evet ya, selam olsun Konya'ya da. Bu neye bakalım? Yavrum, bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun ya. Dur bakayım. Selam Arif Güven. Şu an iş yerinde seni dinliyoruz. Stresimizi seninle atıyoruz. Morale ihtiyacımız var. Seviliyorsun. Kolay gelsin. Burasını okumayabilirsin. Bakalım neymiş bu? Eyvallah, kurban olduğum. Bir şarkı istenmiş ve kendisi müzik öğretmenimiz olur. Bakarız. Formata uyarsa elbette olur. Instagram'dan gördüm. Mutlu ol. Gözümüz yok. Teşekkürler gençlik. Ya bugün böyle bir story attım da onunla ilgili. Abi çok naz yapıyorsun ya. Üstüm başım müsait değil. Ne demek abi? Çıplak mı geldin? Hayır, çıplak gelmedim de donla yayın yapıyorum şu anda. Tabii canım. 70'li yılların Yeşilçam porno yıldızları gibi şu anda don ve atletle birlikte. Malumunuz neydi, Kazım Kartal. Abi yıllarca, vallahi söylüyorum, Kazım Kartal. Yıllarca göbeğiyle kadınları dövdü. Çok affedersiniz ama. Yıllarca göbeğiyle kadınları dövdü abi. Çok çok teşekkürler gençlik. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Malumunuz haber başlıkları gelmesi gerekiyor ama önce biricik bir mola. Moladan sonra canım kardeşim, memnun kaldıysan, keyif aldıysan bu sesini duydun kardeşin hala yayında.
1: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
2: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
0: Valla.
2: Kolay gelsin.
3: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler Tuzla İstanbul.
4: Çanakkale Biga'dan Arif abi, köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
5: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

0: Kölen
1: Açın bunu ettik harisin gidin gidin. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bu arada bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Bir parça daha. Bakalım hayatta neler oluyor? Gezegende neler oluyor? Neler bitiyor? Bunlardan bahsetmek lazım. Şunu bir söyleyelim. Haberler böyle çok da iç açıcı değil. Açık ve net söyleyeyim. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar Türkiye'de doğalgaz ve elektrik fiyatlarının önümüzdeki ay %15 oranında artmasının beklendiğini söylemiş canım kardeşim. Şimdi eşittir çekelim. Doğalgaza zam, hatta zam demeyelim, şöyle söyleyelim. Gaza gelmenin de bir bedeli var. Yani tabii canım. Evet abi. Velhasıl bakarız. 4 kaynak 1 Ekim'den itibaren doğalgazda %15, elektrik fiyatlarında %8 ila 15 arasında artış beklediklerini aktarmışlar. Oğlum şu an var olanla biz zaten baş edemiyoruz abicim. Bu daha neyiz abartık ya. Buyurunuz seyir halinde olanlara. Canım kardeşim maalesef bir kötü haber daha. Otogaza zam geldi. Buyurunuz. İnternetle ilgili şikayetler %117 arttı. Ara başlık şu, bari derler ki film izlerken duraksamadan izleyebilsek. Nedir hikaye? İnternet hizmeti olan talebin artmasıyla beraber şikayetler de artmış. Tüketicilerin sorun yaşadığı konuları derleyen şikayetvar.com'da en çok canım kardeşim internetle ilgili sıkıntılarımız varmış, yavaşmış. 117 artmış ve şikayet sayısı 196.092'ye yükselmiş. Şikayetler arasında bari filmde, hani film izlerken duraksamadan izleyebilseydik diyenler de var. Anlatırım, anlatırım. Başka ne oluyor, ne bitiyor? Buyurun. Bana kalırsa çok güzel bir uygulama. Keşke bizim memlekette de olsa canım kardeşim. Kolombiya'da evcil hayvanı olan arkadaşlara, çalışanlara yaz izni verilecekmiş. Bana kalırsa vallahi güzel, billahi güzel. Bizim memlekette de olması lazım. Çünkü onlar da belli bir saatten sonra, ki bakanlar, besleyenler mutlaka biliyorlar. Vallahi söylüyorum, ailenin bir ferdi gibi oluyor abi. Anlatırız. Bu nedir? Sadece bizim memlekette olup bitenler değil, gezegende olup bitenlere bakıyoruz. Bu nedir bakalım? Evet ya, çok tatlı bir haber bu. Canım kardeşim eşi ceza verdi. Ne gibi ceza vermiş? Yenge abiye ceza veriyor. Diyor ki 40 gün zurnanı diyor dağda çal. Yani bir de görüntü de var, video de var. Dedim bakayım abi nasıl zurna çalıyormuş. Aydın'da emekli olduktan sonra baba mesleği zurnacılığa merak salan 67 yaşındaki Hüseyin Güler, evde zurna çalmaya başlayınca rahatsız olan eşi 61 yaşındaki Nülüfer Güler 40 gün dağda zurna çalma cezası vermiş ya şimdi. Gençlik dediğim gibi abimizin videosu da var. Ki selam olsun abimize, ama videoyu çok az izleyince sanki diyorsun yenge galiba biraz haklı yani. Bu nedir? Yavrum haberin başlığına bak. Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz mi? Ne olmuş oğlum? Odasını mı toplamışlar? Buna kaçak deseniz abi. Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı. Haberimiz var. Anlatırız kurban olduğum. Maalesef dediğimiz haberlerde elbette var. Kediyi boyayıp cama astı. Ben sanat yaptım, siz ne anlarsınız dedi. Bu belli deli. Yani bu belli deli abi. İstanbul Şişli'de bulunan Kurtuluş Mahallesi'nde bir kadın kediyi boyayıp evin camına astı. Akli dengesi yerinde olmadığı düşünülen kadın, düşünülen mi? Bariz deli diyorum, deli. Düşünmeye gerek yok yani. Kediyi boyamış, cama asmış, aynı zamanda diyor ki ben sanat yaptım, siz ne anlarsınız sanattan şeklinde. Vallahi ne diyeyim, bu arkadaş da inşallah en kısa sürede bir sanat eserine dönüşür inşallah. Yani çok memlekette canım kardeşim biliyorsunuz olmazsa olmazımız hırsızlık haberleri, her şeyin çalındığını duyduk. Yavrum hani evin çatısı ne, dün ne zaman vardı abi? Geçen hafta okuduk galiba değil mi? Fabrikanın çatısı çalınmıştı. Ne bileyim, köprülerin çalındığını duyduk. Şimdi bak bunu ilk defa duyuyorum abicim. Tarım arazisinde ekili yaklaşık 8 metrelik 20 tane kavak ağacı çalınmış ya. Babacığım tövbe yarabbim, yakında çok affedersiniz ama yani ölünün pamuğunu çalacağız yemin ediyorum yani. Buyurun, Allah akıl fikir versin dediğimiz haberlerden birisi. Balkonda ateş yakıp kendisini kilitledi. Ben deli numarası yapmıyorum, insanlar akıllı numarası yapıyor dedi. Temiz temiz pırıl pırıl deliriyoruz gençlik. Vallahi şey diyorum ya. Buyurunuz, ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler. İstanbul'dan bir haber. Kağıthane, gideriz bakarız. Aynı zamanda eski Pentagon yetkilisi demiş ki UFO'lar Amerikan nükleer tesislerine defalarca saldırdı. Bu arkadaşın ara ara böyle iddiaları oluyor. Ve demiş ki bunların da dış güçleri. Abi şimdi bunlar güçlü olduğu için bir şey söyleyeceğim. Dur dur. Bunların da dış dış güçleri, vallahi söylüyorum, bunların dış güçleri malumunuz uzaylılar yani. Adamlar güçlü olunca hani dünyada mazeret de bulamıyorlar. Şimdi Amerika'dan bahsediyoruz, dolayısıyla bunlar da anladığım kadarıyla uzaylılara sarıyorlar yani. Tabii canım. Takip etmiyoruz da Amerikan başkanı çıkıp televizyonda şey diyor mu acaba hani? Ey UFO! Ey galaksi! Senin meteorun varsa bizim de gibi. Oy oş, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Kurban olduklarım ki birazdan artık haberlere cumburla dalacağız.
0: Arif Güven Showtime.
2: Krallıkta gözün yok ama gönüllere taht kurmuşsun Arif abim.
3: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
4: Kuş sesleriyle başlıyor gün. Ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
0: Arif Güven Show Time.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
6: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
7: Saygı Mağazaları.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Showtime.
1: Gittik gari buradayız sevgili dinleyenler. Havasına, suyuyla, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde haberler. Şu kötü haberleri bir aradan çıkartalım canım kardeşim.

0: O kadar çok sayfa açmışım ki haberi bulamadım, yemin ediyorum ya. Hah, bulduk. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar Türkiye'de doğalgaz ve elektrik fiyatlarının önümüzdeki ay itibariyle %15 oranında artmasının beklendiğini söyledi. Canım kardeşim, yine mi diyorsun ya? Buyurunuz. Doğalgazda %15, elektrik fiyatlarında ise %8 ile %15 arasında bir oranda artış beklediğini aktardı. Kaynaklar hükümetin nihai karar vermesini beklerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zamların ne zaman yapılacağı konusunda henüz bir yorum yapmadığı da belirtildi. Velhasıl yine zam geliyor, yine zam geliyor. Hakikaten söylüyorum, vatandaşın hali ne olacak ya gençler? Çok fazla gelmiyor mu zaten, geride bıraktığımız günlerde biliyorsunuz ki bayağı konuştuğumuz konulardan birisiydi. Dedim çiçeğim, elektrik faturalarınız ne kadar geliyor? Sağ olsun var olsun dinleyenlerimiz faturalar da yolladı. Dedik hayırdır ya, evde fabrika mı işletiyoruz, ne yapıyoruz? Hakikaten söylüyorum yani. Biz zaten şu anda var olan elektrik faturalarıyla baş edemiyoruz. Bizde %15 zam, doğal gaz desen %15 zam. Bilmiyorum abi. Hoş geldin kış, hoş geldin elektrik faturası, hoş geldin doğal gaz faturası. Tabii canım. Gariban ne yapsın ya? Otogaza zam. Canım ciğerim. Bir aralar çok fazla veriyorduk malumunuz arkadaşlar. Bugün benzine zam oldu diyorduk. Bugün işte ne bileyim LPG zam geldi diyorduk. Sonra vermekten sıkıldım. Dedim ki siz tekli günlerde benzine, çiftli günlerde öyle düşünün yani. Buyurun. Otogazın litre fiyatı canım kardeşim an itibariyle 15 kuruş zamlandı. Bilginiz olsun. Sonra cuma soba fiyatları %50 arttı. Doğalgaz faturaları böyle olunca. Gerçi yeni evlerin birçoğunda galiba şey de yok ya. Soba hani baca deliği de yok yani ama. Uy uş, bu nedir bakalım. Dediğimiz gibi internetle ilgili şikayetler %117 artmış. Ve derler ki bari film duraksamadan filmi izleyebilseydik internetle ilgili. Ya şimdi sıkıntı yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz bilmiyorum ama. Filmi geçtim canım kardeşim, hakikaten söylüyorum yani. 15 saniyelik video 5 sefer duruyor ya. Bu nedir abi? 5 sefer doluyor. Ve malumunuz Avrupa'nın en pahalı internetini kullanıp en rezil altyapısına sahip. Değil mi? İnterneti kullanıyoruz. Çem. Dünyanın parasını veriyoruz abi. Bir de adil kullanım kotası saçmalığıyla bizi sınırlıyorlar. Bir de internetle hızla alakalı sıkıntı da varsa sorun olduğunda bak mutlaka ve mutlaka apartmanın girişinde daireden gelen kabloda çart vardır, curt vardır. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Tabii canım. Oy, sakin oğlum Arif Güven, sakin. Bugün hakikaten söylüyorum, haberler hiç iyi değil ya. Dur biz birazdan şu Zurnacı abiye bakarız. Canım kardeşim, elbette günün konusu da birazdan gelecektir. Olabiliyorsa dediğimiz gibi sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
2: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
3: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
4: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor, emeğine sağlık, ağzına sağlık.
5: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
6: Arif Güven, Showtime.

0: Köpkülen Showtime. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Buyurun. Canım kardeşim, hakikaten söylüyorum, fıkra gibi bir olaydan bahsedeceğim size. Hikaye Rize'de geçiyor. Nedir hikaye bakalım? Rize'de 300 yıldır çökmeyen tarihi köprü canım kardeşim, restorasyon yaptırmışız. Restorasyondan hemen sonra tarihi köprü çökmüş. Şimdi işin komedi kısmı da şurada. Devlet 400 bin TL'ye ihale etmiş. İhaleyi alan firma 200 bin TL'ye bu işi taşerona vermiş. Bak şimdi daha bitmedi. Taşeron da Ordu'da bir ustaya 100 bin TL verip restorasyonu ona yaptırmış. Ordulu usta bu işten 50 bin TL para kazanmış. Bak bir daha söylüyorum. 300 yıldır çökmeyen tarihi köprü restorasyon yapıldıktan hemen sonra babacım cortluyor, çöküyor. Nasıl? Fıkra gibi değil mi? Gençlik. Oy. Bu nedir? Şöyle bir bakalım. Buyurunuz. Aydın'da emekli olduktan sonra baba mesleği zurnacılığa merak salan 67 yaşındaki Hüseyin Güler. Evde zurna çalmaya başlayınca rahatsız olan eşi 61 yaşındaki Nilüfer Güler. Demiş ki ya bey, 40 gün demiş git şu dağda zurna çal öyle gel. Yani Nazilli kırsalı, daha doğrusu Nazilli ilçesi Kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Güler. Hüseyin amcamıza selam olsun. 2004 yılında Devlet Su İdaresi'nden yani DSİ'den emekli olduktan sonra babası ve ağabeyinin de mesleği olan zurnacılığa abi o saatten sonra merak sarmış. Evde zurna çalan Güler'in çıkarttığı uzun süreli ve yüksek sesleriyle 46 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Güler ve komşuları durumdan rahatsız olmuş. Bir de o Meret'i hakikaten söylüyorum, çalmayı bilmeyince de acayip böyle tuhaf tuhaf böyle garip garip sesler çıkıyor. Dolayısıyla demişler ya sen hani yapamıyorsun bunu ya da çalamıyorsun. Bu nedenle eşiyle sık sık kavga eden Nilüfer Güler abi zurna yüzünden kavga etmişler, tartışmışlar ama belli ki çok şeker bir tip yani. Şeker bir aile, öyle söyleyelim. Bu nedenle eşiyle sık sık kavga eden Nilüfer Güler, Hüseyin Güler'in evde zurna çalmasını yasakladı. Geride bıraktığımız günlerde yine böyle bir zurna haberi vardı ya. Bizim memlekette bu zurnacıların çektiği nedir be kardeşim? Vallahi söylüyorum ya. Bir kız çocuğu vardı, dolabın içine giriyordu, orada çalıyordu. Hatırlıyor musunuz? Sonra başka bir zurnacı abimiz vardı. Velhasıl şimdi dedik ki abi o kadar kötü mü çalıyor ki? Hani güzel çalınsa hakikaten söylüyorum. Severim ben zurna sesini. Vallahi. Sonra videoya tıkladım. Canım abimiz duyuyorsa yani yenge haklı abicim ya. Yenge hakikaten söylüyorum, haklı. Yenge haklı, hatta şöyle söyleyelim. Şimdi 40 gün git demiş, daha da zurna çaldı. Ya 40 güne yenge bana kalırsa bir 40 gün daha eklemeli yani. Ama Allah neşelerini bozmasın inşallah. Çok da keyifli böyle bir görüntüler de var. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakayım. Buyurun şu haberi de bir aradan çıkartalım. Günün konusu, evet günün konusunu birazdan vereceğim. Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı. Ne demek abi? Düzensiz ne ya? Ne yapmışlar abicim? İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılık ve Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yurda yasa dışı yollarla İran üzerinden giriş yapan düzensiz göçmenlerin önce Diyarbakır'a, oradan da Ankara'ya geleceği bilgisini edindi. İyi güzel. Velhasıl 25 düzensiz. Dedik ne yaptılar? Odalarını mı toplamadılar? Ne yaptılar? Ne düzensizliği var? Ne olmuş bu arkadaşları peki? Ne olmuş? Ben söyleyeyim sevgili dinleyenler. Bu düzensiz göçmenlerin yetkililer tarafından üstleri başları düzenlenip... Evet, arkadaşlarımızın üstünü başını düzenleyip serbest bırakmışız yani. Ay yarabbim ya. Canım kardeşim, geç kaldık biliyorum, burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla minicik bir mola vermem icap ediyor. Moladan sonra kurban olduğum buradayız deriz ki olabiliyorsa. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız böyle söyleyelim. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devreye atsınlar bari.
3: Merhaba Arif abi. Ben Nusra. 4 yaşındayım. Büyüyünce artık çok tanık olmak istiyorum.
4: Arif, dur kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?
1: Arif Güven Showtime.
5: şehirde radyo ses 98.9.
6: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
7: Park Matmazel Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
7: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
6: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Cruel Show.
1: Sevgili dinleyenler, malum bu artık programı ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi günün konusunu vermekte biraz geç kaldık normalde. Bir önceki anonsta vermemiz icap ediyordu. Fakat bugün bir de çok böyle hakikaten söylüyorum sıkıcı, sürekli zamlarla ilgili haberler okuduğumuz için iyice böyle bir kafayı dağıtalım dedik. Günün konusunu veriyorum. Geride bıraktığımız günlerde yaptığımız için söylüyorum canım ciğerim. İnternetten bulup da bana fotoğraf yollamayınız. Bir kez daha söylüyorum. Onların hepsini es geçeceğim. İnternetten bulup da bana fotoğraf yollamayınız. Çünkü internette verecek olduğum konuyla alakalı bolca fotoğraf bulabilirsiniz. Ama onları istemiyoruz. Onlar artık klişe olmuştur. Onlar artık hani ne bileyim abi herkes tarafından biliniyordur. Benim ricam şudur. Şimdi bugün günün konusu şöyle bir şey olsun. İlginç iş yeri isimleri olsun. Ama aması şudur. Bak sen bizzat biliyorsan, gördüysen, hatta hani olabiliyorsan nerede olduğuyla da alakalı. Biliyorsan yaz abi. Bilmiyorsan internetten fotoğrafları indirip de bana yollama. İlginç iş yeri isimleri. Vardır mutlaka şimdi. Yani geride bıraktığımız günlerde bayağı böyle oluyor. Yapmıştık. Çok da keyifli böyle enteresan dükkan isimleri gelmişti. İş yeri isimleri gelmişti. Velhasıl bugün de böyle bir konuyu yapalım ama özellikle söylüyorum internetten fotoğraf indirip de abi buyur deyip bana yollamayınız. Onların hiçbirini okumayacağım, es geçeceğim. Senin bildiğin bir varsa abi hani sallıyorum abi şurada şöyle bir dükkan var işte adı şu gibi. Olabiliyorsa yeri de söylerseniz mutlu oluruz. Günün konusu budur. İlginç iş yeri isimleri, dükkan isimleri artık neyse. 0530071 malum 4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bunu da hatırlatalım ki sürekli söylüyorum buna rağmen hala Instagram'a bakıyorum. Instagram'dan günün konusuyla ilgili mesajlar gelmiş. Twitter'dan gelmiş. Çiçeğim hepsini aynı anda kontrol ediyor olmak hakikaten çok zor olduğu için sadece WhatsApp'tan bakıyoruz. 0530071 4355 ne olur WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara bakıyoruz. Olabiliyorsa oradan yollayınız. Fotoğraf istemiyorum. İnternetten bulduklarınızı istemiyorum. Siz biliyorsanız yazın. Bilmiyorsanız yapacak bir şey yok. İlginç. İş yeri isimleri, dükkan isimleri. Günün konusu bu. Şimdi biz bakalım ne oluyor da bitiyor. Buyurunuz. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi dediğimiz haberlerden birisi. Kediyi boyayıp cama astı. Ben sanat yaptım siz ne anlarsınız dedi. İstanbul Şişli'de bulunan Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kadın kediyi boyayıp evin camına astı. Akli dengesi yerinde olmadığı düşünülen kadın ben sanat yaptım siz ne anlarsınız dedi. Artık bunun düşünecek bir tarafı yok yani. Kader K'nin evinde demirlere demirlerini sarı boyanmış ölü bir kedi asıldı. Kader K kendisine tepki gösteren mahalleliyi tehdit etti. Bu abla deli bunu alır artık tedavisini yaptırdın abi. Ben sanat yaptım siz sanattan ne anlarsınız diye yanıt verdi. Mahalleli Kader K'nin tedavi edilmesi için kendi aralarında imza toplayıp kaymakamlığa başvurdu. Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre 10 yıldır Kurtuluş'ta oturan esnaf Özge Çetinkaya yaşananları şöyle anlattı. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü iki kadın benim dükkanıma geldi. Gözleri yaşlı, neredeyse ağlayacaklardı. Koştura koştura gelmişler. Sizin kedinizi bir kadın arka evde öldürmek üzere zor elinden aldık. Kedi kaçtı dedi. Ama bizim kedi yatıyordu dükkanda. Bana bu kadın zaten kedileri kesip yiyor dediler. Ne diyorsunuz abi? Ben şoka girdim. Ertesi gün birkaç kişiyle organize olduk. Sokağa gittik. Kadının evinin fotoğraflarını çektik. Ev, ev değil. Birkaç tane testere bulduk. Onları aldık. Çekiçleri vardı. Onları aldık. Müdahale etmeye çalışanlara bıçakla saldırmaya çalıştı. Ya abicim bu deli. Kader K komşuların ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. 46 yaşındaki Kader K hayvanları koruma kanunu muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu deli olup, bu deli yani. Bu bildiğini temiz temiz delirmiş yani. Oy oy, hangi insanlarla da hakikaten söylüyorum. Hangi ortamları paylaşıyoruz bilmiyoruz ya. Malum yani bu günlerde herhalde söylenecek en güzel temennilerden biri şudur ki gençlik Allah'a hepimizin karşısına hayırlı, vicdanlı, merhamet sahibi, aklı dengesi yerinde olan insanlar çıkartsın ya. Vallahi söylüyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, Arif Güven Show Time radyonuzda. Canlar, ciğerler ayrılmayın, geliyoruz.

0: Tarık Güven Show.
1: Yetti gari sevgili dinleyenler. Bütün Kleve kahraman arkadaşlarımıza elbette çok çok teşekkürler. Gençlik. Sağ olun, var olun. Özellikle de bu uyarıdan sonra, hani bu uyarıya uyup da internetten fotoğraf bulup da bana yollamadığınız için ayrıyetten teşekkürler. Evet abi. Bakalım ilginç dükkan isimleri, ilginç iş yeri isimleri diyebiliriz. Bebişim diye bebek mağazası vardı diyor. Bebişim tuhaf geliyor. Hakikaten bebişim. İlginç. Yanımdakine direkt bebişim demiştim. Güzel, bu ne? Dur bakayım. Kurt tavukçuluk. Aynı zamanda aslan tavukçuluk. İkisi de karşılıklı. Antakya'da. Yazık, tavuklar kimin elinde diyor. Harbiden ikisi de karşılıklı, böyle bir dükkan var ya. Kurt tavukçuluk tam karşısına, aslan tavukçuluk. Buyurunuz. Mersin'de öküzün yeri kokoreç, köfte ve sucuk ekmek yapıyor. Bizzat kendim gittim. Öküzün yerine mi? Ne güzelmiş abi ya. Zıkkın bir annesi. Garip gelmişti abi. Eyvallah, kurban olduğum. Bu arada Ömer'im, kurban olduğum. Hoş geldin. Bakayım bu ne? Konak, Karataş semtinde abicim bakkal tekel bayi. Abicim değil de J var arada. Abicim. Hani hep kafası güzeller geliyorsa tekel bayi. Abicim ya. Herhalde o yüzden, bilmiyorum. Bakalım. 25 sene önce görmüştüm. Çorumlular çay içmeyi sevenler derneği diye bir şey. Nasıl ya? Vallahi mı diyorsun? Çorumlular çay içmeyi sevenler derneği mi? Adamlar ruhsat alamamışlar. Dernek kurmuşlar. Allah Allah. İlginç. Buyurunuz. Gül yollamış. Dalton kardeşler oto yıkama. Aracı yıkamaya bırakırken bin kez düşünürüm ben olsam diyor. Hakikaten ya, doğru söylüyorsun. Arabayı yıkamaya götürüyorsun. Nereye? Dalton kardeşler oto yıkamaya. Bu ne, dur bakayım. Uşak'ta. Evet, ben bu tabelayı görmüştüm zaten. Bana da çok enteresan gelmişti. Zavallı kuru fasulyecisi var, biliyor musunuz? Tabii canım. Şu Uşak'ta bizlerle birlikte olan dostlar mutlaka biliyorlardı. Zavallı kuru fasulyecisi. Garip gelmişti bana da ilk gördüğümde. İstanbul'da abi çürük sulu nakliyat var. Ne kadar güvenilir bilmiyorum. Geçelim bakalım. Merhabalar, İzmir İnciraltı'nda rajon kafe var. Nargile içmek için diyor. Rajonu bizden mi öğreneceksiniz? Bizden öğreneceksiniz de sloganıymış. Bakalım. Dönerci vardı abi. Seviyorsa elbet bir gün döner diye. Yok canım ya, bu sallamasyon belli. Nerede gördüğünüzü de yazarsanız hakikaten söylüyorum. Mutlu oluruz. Selamlar, Atilla yollamış. Altınoluk'ta yanıyor amca simit fırını var abi. Yanıyor amca. İlginçmiş, yanıyor amca. Ankara'da, dur bakayım neymiş bu? Manda Baba mandıracısı. Ankara'da. Aynı zamanda doğal dondurmaları var. Portakallı, kakaolu. Tavsiye ederim. Eyvallah canım kardeşim. Manda Baba mandıracısı. İzmir Karşıyaka'da yerde fıstık. Evet, o mekanı biliyorum. Bizzat da gitmişliğim var. Bu ne, dur bakayım. Deluxe şatafat düğün salonu. Ama dipnot. Abi kapandı diyor. Deluxe şatafat düğün salonu. İlk defa duyuyorum. İzmir Güzelyalı'da son çare tekel bayi. Son çare tekel bayi. Güzelmiş abi. Vallahi süper. Dur bakayım bu nedir? Okuyabilir misiniz? Bilmiyorum ama Çanakkale'de bir büfe var. Nedir bu? Bir av... Ha. Evet ya, tamam, anladım ben. Biliyorum bunu. Buyur. Abi İstanbul'da gördüm, yemin edebilirim. Neymiş? Yüksek Sakatat Kasabı. Çok yaratıcıymış. Yüksek Sakatat Kasabı. Belki üstümüzden bir işkembe geçer falan. Allah Allah. Dur bakayım. Karadeniz'de görmüştüm. 7.25 ekmek fırını. 7.24 değil abi diyor. 7.25. Allah Allah. Galiba fırının sahibiyle farklı zaman dilimlerinde yaşıyoruz, bilmiyorum. Esprisi de orada olmuş zaten. Yani 7.24 olsa olmaz abi. 7.25 güzel. Buyur. Tokat merkezde içeri restoran. İlk gördüğümde şaşırmıştım. Tokat kebabını bayağı iyi yapıyorlar. Eyvallah kurbanım. İçeri restoran. Buyur. Isparta'da 7 yıl önce bizzat bu fotoğrafı ben çekmiştim. Free Shop ama yazılışı da şu. F-R-I-I Shop. Free Shop. Güzel. Günün konusu malumunuz belli olmuştur. Radyodan yeni açanlar varsa canım kardeşim sadece şu hatırlatmada bulunalım. İnternette dediğimiz gibi çok fazla böyle hani fotoğraflar var. Dolayısıyla da onları indirip bana yollamayınız. Bizzat sizin gördüğünüz bildiğiniz varsa ilginç iş yeri, ilginç dükkan isimleri. Günün konusu budur.
2: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
3: Arif Güven, Showtime.
4: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
5: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Yet begint Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
6: Arif abi ben de buradayım. Kerem de burada.
7: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
8: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
3: Arif Güven Showtime.
9: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
10: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
11: Saygı mağazaları.
12: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Güven. Buradayız. Kurban olun izlerim. Teşekkürler dostlar. Mesajlar. İlginç iş yeri isimleri, ilginç dükkan isimleri, bunlardan bahsediyoruz. Bakalım görelim. İlgimi çekti. Marmaris'e giderken kim yollamış bunu? Canım kardeşim Nevzat'ım yollamış. Dur bakayım. Arif abi Aydın'dan Marmaris'e giderken yol üstünde öğretmenin yeri lokantası var. 2 kilometre sonrasında öğrencinin yeri restoranı var. Çok da güzel bir yer diyor. Güzelmiş. Bu ne? Dur bakalım. Afyon Uşak arasında koşan adamın yeri. İlk defa gördüm. Koşan adamın yeri. Dur bakalım. Merhabalar. Hatay'dan Küçük Dalyan Mahallesi girişinde Opet'in tam karşısında, bilenler mutlaka bilirler, Tekel Bayi var. De adı ne? Adı Tekel Bayi mi? Ne? Bulgur King. Trabzon'da bizzat gördüm abi. Bulgur King de ya. Hatay 4 yolda kafe kadınlar için sor evi var. Eyvallah. Müdür dürüm var. Nerede? Nerede olduğunu da yazın. Müdür dürüm. Gene Ankara Batıkent'te La Bigel kafe var. La Bigel kafe. La Bigel kafe. No name erkek kuaförü görmüştüm abi. Dur bakayım neresiymiş bu? İzmir'de sık gittiğimiz bir ayran salonu. Hakikaten ya. Dingo'nun ahırı. Dükkanın ismi bu. Gazino Baskın. Nerede? Tabelayı yollamışlar da internetten bulmadın inşallah. Dur bakayım. Trabzon'da benim arkadaşımın kafesinin adı. Çaylok. Çaylok.

Kafese iyiymiş. Bakayım. Yok canım ya, iyice. Bu belli internetten araklama olmuş. Bunu yollamayınız. Manyak bakkal var abi. Bunu biliyoruz. İnternetten almışsınız. Nerede olduğunu da yazın. Böyle tekel bayi olur mu ya? Mokoko tekel bayi. İstanbul'da abi. Mokoko tekel bayi. İlginç. Bakalım. Evet, internetten yollamayınız. Ankara Çankaya'da akça pakça kuru temizleme temizlik dükkanı var. Patron yeni açtı ama pandemiden dolayı işler kesat oldu, kapattı. Güzelmiş ama temizlikle ilgili akça pakça. Güzelmiş abi, fena değil. Neredeymiş bu, dur bakalım. Durmazsan sen aç, ben aç. Durursan sen tok, ben tok, köfteci Umut. Oğlum tabelada bu yazmıyor herhalde bu kadar, hani ne bileyim ya, çok uzun değilmiş. Durmazsan sen aç, ben aç. Durursan sen tok, ben tok. Köfteci Umut. Susurluk'ta gördük abi. Lütfet. Lütfet.

Fransa'da görmüştüm. Labito. Meğer diyor Türkçesi lahmacun pide döner. Samsun'da sinekli bakkal vardı abi. Hala var mı bilmiyorum. Şahin yollamış. Abi sensör satan bir dükkan açmayı düşünüyorum. Adı da ne sensör ne ben söyleyeyim olacak. Bak bu da olurdu aslında. Günün konusunu böyle de yapabilirdik. Yani bir dükkan açsanız ismi ne olurdu diye de sorabilirdik. Dur bakayım. Artık açık değil ama bir dürüm mü var? Dürümcüsü. Evet bu internette vardı görmüştüm. Mustafa evet o da şey yollamış. Uşak yolu üzerinde abi. Zavallı kuru fasulyeci. Hatay Samandağ'da dürüm değerlendirmesi var. Yok canım ya var mı hakikaten söylüyorum. Dürüm değerlendirmesi. Gaziantep'te Şahin Bey'de bir iş yeri. Neymiş tıkla bakayım bir. Kumaş dünyası. Olabilir ya bu dünyası çok fazla malibunuz konuşuluyor. Buyurun Konya'dan. Bu gerçek değildir herhalde bir tabela var da. Sütyen uzmanı diye iş çamaşırcı olur mu ya? Adana Denizli Mahallesi'nde La Casa del... Ya yok canım var mı gerçekten bu ya? Adana Denizli Mahallesi'nde La Casa del Döner var. Tire Gökçen'de Mübarek Tekel Büfe var abi. Bakalım geçelim.

0: Kastamonu Abana'da 9 Dayız kafe var. Dayımın kafesi. Soyadından kaynaklı. Allah Allah. Girin'e de gördüm. Yok yoktur market diye bir şey vardı. Yok yoktur market ne ya? Ankara Dikmen'de bakalım ne olacak var. Ne dükkanı? Hani onu da bilmek lazım. Eskişehir'de bile Bilo Show kıraathanesi var. Geceleri Bilo Show'a çıkıyoruz diyor. Bir de Eskişehir'de A2 mobilya var. Çok yaratıcı olmuş A2 gerçekten yani. En ilginç gördüğüm mekan ismiydi abi. Bar. Çok argo gelebilir ama Bodrum'da. Ya bunu okumayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İskenderun Hatay'da ne alırsan al az tutar market var. Yok ya. Bu güzelmiş ya. İskenderun Hatay'da ne alırsan al az tutar market var. Hakikaten bu nedir ya? İzmir Beton Yol'da son Urfalı'nın yeri var. Son Urfalı ne ya? Son Urfalı'nın yeri. İzmir'de bir kokoreçi vardı abi. Löp löp kokoreç. Çok yaratıcıydı. Eyvallah canım kardeşim benim. Öyle mi? Peki verilmesi gereken bir mola var. Belki bir parti daha bakabiliriz. Canım kardeşim dediğim gibi internetten araklama istemiyorum. Sizin bizzat gördüğünüz, abi hatırlıyorum ya, orada böyle bir dükkan vardı dediğiniz, ilginç bulduğunuz dükkan isimleri, iş yeri isimleri. Günün konusu budur. Birazdan son parti bakacağız. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, ben Afyon'dan Ali, kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım, sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma, bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksici, seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
6: Abi sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Vallahi seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Showtime.

0: güven. Showtime.
1: Ben mi sen mi kurban olduğum beraber kardeş kardeş bayanlar.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini
1: birazcık daha yükseltmişse be. Evet buradayız.
2: Arif Güven.
1: Sevgili dinleyenler buradayız buradayız. Günün konusunu bugün biraz geç verdiğimiz için dolayısıyla da bir parti daha şöyle bir bakalım. Teşekkür ediyoruz bütün dostlara. Artık yollamayınız. Yeteri kadar var. Bu nedir bakalım. Abi zıkkın biranesi garip gelmişti. Kınık'ta Müminoğlu biranesi var. İsmiyle bir o kadar ters diyor. Doğru söylüyorsun ya. Müminoğlu biranesi. Dikili'de iki ileri bir geri Ali Baba'nın yeri vardı. İki dükkan yan yanaydı. İki ileri bir geri. Bu nedir bakayım? Yine isimlere bakınca benim iş yerimin ismi gayet gidi. Evet ya. Sizinki enteresan değil. Güzel. Bu ne dur bakalım. Ömer'im yollamış Almanya'dan. Korkut elinde görmüştüm. Tek tekerci. Tek tekerci lastik satıyormuş gençlik. Buyur abi Konak'ta ciğerci dükkanı vardı. Adı ciğerimi ye. Ciğerimi ye. Bir de. Son parti artık toparlıyoruz. Bakalım bakalım bakalım. Pendik'te pembe panter var. Allah Allah pembe panter. Ne satıyor canım kardeşim onu da bir söylerseniz dur bakalım. Gimiloğulları İzmir'de görmüştüm abi. Yavrum ne satıyor bunu da söyleyiniz. Buyur Esenler'de gördüm abi diyor. Pierre Mardin. Allah Allah. Kırıkkale organize sanayide bulunan firmasına Bahadır ismini arkadaşına gıcık olması sebebiyle işletme sahibi tarafından verilen isim. Bahadır Kimya. Ha Bahadır Kimya. Ama Bahadır Kimya. İlginçmiş hakikaten söylüyorum. Balıkesir'de bir düğün salonu vardı. Adı Son Çare Düğün Salonu. Bir de Edirne'de bir dükkan vardı. Sloganı da tövbe yarabbim. Donunuza kadar giydiriyoruz bu sloganı ya. Fotoğrafları vardı abi ama bulamadım. Eyvallah canım kardeşim benim. Bu ne dur bakalım. Kütükhane mobilya. Kütükhane olabilir ya. Manisa'da sövüşçü. Savaşma sövüş. Güzel. Ankara'da çikçik nakliyat ve kokuş dekorasyon. Kokuş dekorasyon. İlginç hakikaten. Manisa bir daha gelmiş. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hemen yan tarafında abi. Tostoyevski adında tostçu vardı. Yok canım ya. Bak bu İzmir dikili yine gelmiş. Son çare attı çay bahçesi evet. Bursa'da dur bakayım neymiş bu? Ya bunu okumayalım canım kardeşim. Teşekkürler. Yok canım daha ne? Emra yollamış da bu asparagas olabilir. Brad Pitt ekmek fırın diye bir şey olur mu ya? Brad Pitt. Fotoğrafı yok ama Alanya'da dönerse senindir dönercisi var. Evet ya yani bu hani klişedir. Kayseri'de görmüştüm abi ananın yeri. Evet bunu biliyoruz. Büyüksün abla. Nereden çekildi bu fotoğraf? Bizzat sen mi çektin internetten mi arakladın bilmiyorum ama büyük beden kıyafetler satıyordu abi. Bu yüzden büyüksün abla dükkanın ismi bu diyor. X large XX large diye gidiyor böyle. Eyvallah kardeşim. Ayyaş tekel bayi var İstanbul'da. Adam her gün yan yan gidiyor eve. Tövbe abi. Adam diyor her gün yan yan gidiyor eve. En sonunda iflas etti. Şimdi boş geziyor. Allah Allah. Hakikaten ilginç bir şey. Ayyaş tekel bayi. Adam her gün yan yan gidiyor eve abi. Bu ne dur bakayım. Trabzon Akçaabat düz köy yolu üzerinde Akçaabat Osman Baba Mahallesi'ne ait Son Çare tesisleri. Kahvehaneymiş Son Çare. Tonya Kandıran Yaylası'nda git dersen görürsün. Ceset Osman'ın yeri diye ızgara yapan yer var abi. Ceset Osman'ın yeri mi? Lakabı öyleyse. Fethiye'de tatlı test lahmacun. Ya bu kadar mı çakma olur ya? Tatlı test lahmacun ne ya? Renkleri de aynı abi. Girdikten sonra anladık gerçeği diyor. Aa ciddi misiniz ya? Fethiye'de. Tatlı test lahmacun. Vallahi alemsiniz ya. Gençlik bu kadar mesaj artık yeterli olmuş olsun. Mesaj yollayan bütün dostlara da canı gönülden çok çok teşekkürler. Malum artık birazdan şöyle bir F5 yapacağız, yazıyor haberlere gelecek. Olursa finalde helal olsun. İnsanlık ölmemiş haberiyle artık final, artık veda.
3: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
4: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
5: Arif Güven. Showtime.
6: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Kanal.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: Yazıyor
1: haberleriyle devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, aynen öyle. Yazıyor haberleriyle programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama gel gör ki dinleyiciler de yazmaya devam ediyorlar. Abi çok bomba şeyler varmış ya. Ali'nin yolladığına bayıldım abi. Bizim mahallede bir berber dükkanı vardı diyor. Adı Kestir Git diye bir şey olur mu ya? Kestir Git. Güzelmiş. Bakayım. Tövbe yarabbim ya. Uğurcuğum, canım kardeşim, teşekkür ederim ama bunu okumayalım. Eyvallah. İzmir'de mekan, Aralık sonu Ocakbaşı. Ya bu artık çok klişe oldu, bunu biliyoruz zaten canım ciğerim. Şimdi sevgili dinleyenler, hakikaten bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Biz memlekette ne oluyor da bitiyor, şöyle bir bakalım. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi, nedir bu da bakalım. Rize'de skandal görüntü, korkuyorum. Rize'de Mustafa A, 8 yaşındaki Şeyfal isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi yaşayan Mustafa A, yaşananları cep telefonuyla kayda alıp bir de hani çok matah bir şey yapmış gibi bunları sosyal medyada paylaşıyoruz ya. Allah akıl fikir versin, hakikaten söylüyorum ya. 8 yaşındaki kız çocuğunun eline tabanca vermek nedir Allah aşkına? Buyur. Görüntüler geçtiğimiz günlerde Rize'de kaydedildi. Mustafa A. evinin bahçesinde Şeyfal isimli yiğidin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Küçük kız Mustafa A'ya doğru ateş etti. Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi Allah'tan yaralamamış ama kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın korkuyorum sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Abi gidin Allah aşkına ya vallahi. Yok mu memlekete normal insan oğlum? Bilmiyoruz ki. Bakalım haberler ne oluyor ne bitiyor. Bu ne? Tarım arazisinde ekili yaklaşık, canım kardeşim bunu söylemiştik haber başlıklarında. Memlekette köprünün çalındığını duyduk. Dedik bir insan niye köprü çalar ya? Hadi çaldın canım ciğerim, ne yapacaksın? Nerede kullanacaksın o köprüyü? Gidip ne bileyim abi köy dolaşacaksın, muhtarlarla mı konuşacaksın? Muhtarım köyde ya köprüye ihtiyaç var, benim de bir köprü var falan diyeyim. Geçen hafta okuduk. Fabrikanın çatısı çalınmıştı ya. Şimdi de 8 metrelik 20 kavak ağacı çalınmış canım kardeşim. Nerede? Afyonkarahisar'ımızda. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece vakti tarım arazisine giren hırsızlar boyları yaklaşık 8 metre uzunluğunda olan 20 kavak ağacını keserek çaldı. Kestikleri ağaçları traktöre yükleyerek götürülen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Allah Allah. Vallahi gençlik, hakikaten söylüyorum yani, korkuyorum yakında ölülerin pamuğunu çalacağız yani. Balkonda ateş açıp kendisini kilitledi. Ben deli numarası yapmıyorum, insanlar akıllı numarası yapıyor dedi. Buyurun. Kafayı yiyenler de bugün. Antalya'da balkonda yangın çıkaran kişi kendisini kapattığı evinden polis ekiplerince ikna edilerek çıkartıldı. Şahıs görüntü alan gazetecilere ve kalabalığa selamlayarak binadan çıktı. Selamlayarak mı? Deli bu, deli de bu işte abi. Hakikaten söylüyorum yani, bu ülkede normal kalabilmek canım kardeşim galiba bu saatten sonra hiç de normal değil yani. Şu arkadaşa bakalım. Amerikan Savunma Bakanlığı, malumunuz Pentagon, gelişmiş havacılık tehditlerini tanımlama programında eski başkanlar. Velhasıl hikaye şu, demişler ki UFO'lar Amerikan nükleer tesislerine defolarca saldırdı. Madem Amerika, Amerikan başkanı dahil herkesi devreye soktu. Gora replikleri bunlar biliyorsunuz. Amerikan sineması, sözüm sana, yıllardır uzaylıyı başka tanıttın. Onu bir öcük mü gösterdin ama unutma, uzaylı da olsa insan insandır. Tabii canım. Bunların da dediğim gibi, şaka bir yana şimdi, UFO'lar saldırdı bilmem ne, bunların da dış güçleri malumunuz kendileri çok güçlü olduğu için, Amerika olduğu için, dolayısıyla adamlar güçlü olduğu için başka da mazeret bulamıyorlar. Bunlar da dış güç olarak uzaylılara sarıyorlar. Tabii canım. Ey UFO! Buyurunuz. Ne diyeceğim abi, hakikaten söylüyorum. Belli bir saatten sonra benim kayış boşa dönüyor. Sahte dişçi çift, bir de çift bunlar abi. Kalp gözünüz açık, sana yardım ederiz diyerek eczacıyı 800 bin TL nasıl dolandırdın arkadaş ya, anlamıyorum ki ben ya. Antalya'da kendilerini diş hekimi ve çene cerrahı olarak tanıtan çift oğullarıyla sorun yaşayan eczacı O.Y.'yi 75 yaşında, kalp gözünüz açık sana yardım ederiz diyerek 3 yıl boyunca yaklaşık 800 bin lira dolandırılmışlardı. Uzun uzun hikaye de vermiş. Geçelim canım kardeşim, hakikaten söylüyorum. Var mı, şöyle bir F5 yapsana bir. Evet, sayfaya şöyle bir tık. Çok da böyle hani bizim programın formatına uyuyormuş dediğimiz bir şey yok. Kurban olduğum, artık malum finale geliyoruz. Dolayısıyla da yazıyor mu? Yok, onu bitirdik. Dolayısıyla artık helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle final veda. Şuna bir tıkla.
2: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
3: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
4: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
2: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
3: Arif Güven, Showtime.
1: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
3: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven, Showtime.

Vay be. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım malumunuz, bugün yüzdük, yüzdük, kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Öncelikle söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlara gençlik teşekkürler. Yayında kaldığımız zaman içerisinde bir hatamız olduysa canım kardeşim insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de affola diyoruz. Final olabiliyorsa helal olsun be. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun. Bu nedir bakalım? İnsanlık ölmemiş dedirten olay. Taksi şoförü Hüseyin Kaplan aracında binen turistin unuttuğu 30 bin doları eksiksiz olarak sahibine teslim etti. Ben yapar mıydım? Asla. Şaka bir yana yapardım herhalde. Havalimanı taksisine binen turist 30 bin dolarını araçta unuttu. Taksi şoförü Hüseyin Kaplan ise yüklü miktarda dövizi sahibine iade etti diye haberi sadece bu kadar vermişler abicim. Uy uş, bu nedir, dur bakayım. Evet ya, şimdi canım kardeşim biraz böyle bir zamanınızı alacağım. Çünkü bu arkadaşımız abi kaç sefer istedi. Yani sürekli Twitter'dan ayrı yazıyor. Bakıyorum Instagram'dan yine bu kardeşimiz ayrı yazıyor. Facebook'a bakıyorum. Arif Güven Showtime mesajlarına bakıyorum, oradan da yazıyor. Canım kardeşim, o zaman şöyle bir şey yapalım. Kaçıranlar ve de dinlememiş olanlar varsa çok enteresan bir hikayedir. Güzel de bir hikayedir aslında. Olayımız şudur canım ciğerim, söyleyelim. Der ki soğuk bir ocak sabahı bir adam bir metro istasyonunda kemanla 45 dakika boyunca 6 farklı bir eser çalıyor. Ve bu süre içerisinde çoğu işe yetişme telaşındaki yaklaşık 1000 kişi kemancının önünden geliyor, geçiyor, gidiyor. Kemancı çalmaya başladıktan ancak 3 dakika sonra falan ilk kez orta yaşlı bir adam kemancıyı fark ediyor. Yavaşlıyor ve birkaç saniye sonra o da gitmek zorunda olduğu için o da yoluna devam ediyor. Kemancı ilk dolar bahşişini bundan 1 dakika sonra falan alıyor. Bir kadın yürümesine ara verirken kemancıyı görüyor, dinliyor ve önündeki kaba para atıyor. O da hızlıca geçiyor, gidiyor. Birkaç dakika sonra bir başka adam duraklayıp eğilerek dinlemeye başlıyor. Ancak saatine göz attığında o da işe geç kalmak için acele ettiğini belirliyor ve o da yoluna devam ediyor, öyle söyleyelim. En fazla dikkatle duran ise 3 yaşlarında bir oğlan çocuğu oluyor. Annesinin çekiştirmesine rağmen çocuk önünde duruyor ve dikkatle kemancıya bakıyor. En sonunda annesi daha hızlı çekiştirerek çocuğu yürümeye zorluyor. Oğlan arkasına dönüp dönüp kemancıya bakarak çaresiz annesinin peşinden o da gidiyor. Ve buna benzer şekilde birkaç çocuk daha oluyor ama hepsi de anne ve babaları tarafından yürümeye devam için zorlandıkları için uzaklaştırılıyorlar. Çaldığı 45 dakika boyunca kemancının önünde sadece 6 kişi. Çok uzun, çok kısa bir sürede onlar da duruyor, öyle söyleyelim. 20 kişi de duraksamadan yürümeye devam ediyor. Para veriyor. Kemancı velhasıl çaldığı zaman içerisinde 32 dolar para topluyor. Çalmayı bitirdiğinde ise sessizlik hakim oluyor ve kimse de onun durduğunu fark etmiyor, alkışlamıyor. Canım kardeşim, buraya kadar her şey normal. Oysa ki o kemancının dünyanın en iyi kemancısı olduğunu ve elindeki 3,5 milyon dolarlık kemanla yazılmış en karışık eserleri çaldığını anlamıyor. Oysa ki bu kemancının metrodaki bu mini konserinden 2 gün önce Boston'da verdiği konser biletleri ortalama 100 dolara satılıyor. Ve derler ki bu gerçek bir hikayedir. Juan Bell'in hikayesidir. Öylesine bir kılıkla metroda keman çalması Washington Post gazetesi tarafından algılama, keyif alma ve öncelikler üzerine yapılan bir sosyal deney gereği böyle bir şey kurgulanıyor. Sorgulanan şeyler şunlar. Sıradan bir yerde, uygunsuz bir saatte güzelliği algılayabiliyor muyuz? Durup ondan keyif alabiliyor muyuz? Beklenmedik bir ortamda bir yeteneği tanıyabiliyor muyuz? Ve dostlar, dünyanın en iyi müzisyeni dünyadaki en iyi parçayı çalarken önünde durup dinleyecek bir 3 dakikamız daha yoksa düşün.
hayatta başka neleri kaçırıyoruz acaba? Evet, bu arkadaşımızın baya baya ısrarı üzerine bu hikayeyi de böyle finale eklemiş olduk. Kurban olduklarım, çok uzatmayalım. Yeniden buluşuncaya kadar diyelim ki her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olur inşallah. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: İstanbul sen benden misin? Hmm. İstanbul sen benden misin?
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomobili.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Pusula.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3'er

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: sonra Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Bir bacımın da benden işim çıkıyor. Yok böyle bir yakışıklı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ürettiklerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Manifest'te yaptık. Hileli isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle buluştu. Özellikle Süperstar Ajda Pekkan'ın da bu şarkıda kendilerine eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Sonrasında ise Mabel Matiz'le devam ediyoruz. Düldür isimli şarkısını seslendiriyor o da. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin sevilen seslerinden biri Buray'dan dinledik. Olmuşum Leyla isimli şarkısıyla beraber radyonuzda günümüzü renklendiren seslerden biriydi sanatçı. Hemen ardındansa Berkay burada Nankördük isimli şarkısını seslendiriyor.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: RCO Sporjant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi gün Otolastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Gülşen kulaklarınızdaydı. Bir Mirkelam şarkısını dinledik. Onun yorumuyla Her Gece isimli çalışması radyonuzda kulaklarımızın pasını silenlerden biriydi. Hemen ardındansa Gökhan Türkmen burada Aşk Lazım isimli şarkısını seslendiriyor.

Güçlü sesiyle Merve Özbey'i dinledik. Bir Ateşe Attın Beni isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimli sanatçı. Sonrasında ise Ediz karşılıyor bizi. Çok Çok isimli şarkısına kulak veriyoruz onun da. Olsun.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Tarzıyla daima fark yaratmayı başaran isimlerden biri oldu Mert Demir, Cehennemin Dibi isimli şarkısıyla bu kez kulaklarınıza ulaştı. Hemen sonrasında pop müziğin kraliçesi Hande Yener'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Sahte, radyonuzda.

Oğuzhan Koç ve Yok Sana İyiyim isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gülizayla'dan Bahsetmem Lazım isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Tekrar buluşuncaya dek benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dükkanı...

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın son iş gününde bu güzel cumayı daha keyifli hale getirebilmek üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Günün iki saatini birlikte paylaşıp bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses.

0: Yaz bitmeden gelen yeni şarkılar, yeni albümler, merakla beklediğimiz en yenilerden birisi Model grubundan geldi. Grup 10 yıl sonra tekrardan bir araya geldi ve bir araya gelmeleriyle birbiri ardına yeni şarkıları üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Gece yarısı itibariyle iyi bir sevgili hitlerini paylaşırken biz de Fatma Turgut'u ikimizden biriyle konuk ediyoruz hayatın ritminde. Güzel bir cuma günü olsun diye siz de radyonuzun sesini kısmayın. Birazdan çok fazla istediğiniz hadise burada olacak. Mustafa Sandal, Melisa, Hande Yener, Hande Ünsal, Gülşen, Demet Akalın. Çok daha fazlası önümüzdeki dakikalarda hayatın ritminde. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek

0: Şimdi biliyorsunuz geçen gün de söyledim. Her şeyin akıllısına böyle biraz mesafeli yaklaşıyorum ben. Niye? Yani eski haliyle bize daha fazla güven verirken kullandığımız cihazlar akıllandıktan sonra o güveni yitirmeye başladılar. Farkında mısınız? Mesela akıllı televizyonlar kapalıyken bile sizi dinleyebiliyorlar. Ev ağınızı tarıyorlar. Uzman isimler kullandığınız akıllı televizyonların televizyon kapalıyken bile bazı verileri toplamak üzere hala çalıştığını ortaya çıkartmış. İnternet kesilse dahi verileri hafızasında saklayıp ilk bağlantıda sunuculara yükleyen bir sisteme sahip akıllı televizyonlar var. Dolayısıyla kumandadan kapatmak ya da tamamen kapatmak aslında onların işleyişini durdurmuyor. Dolayısıyla modern akıllı televizyonlar veri toplamaya devam ediyorlarmış. Aklınızda olsun. Yerin kulağı vardır derler ya, artık televizyonların kulağı var.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Obezite dünya genelindeki en önemli hastalıklar sıralamasında ilk sıralarda. Dolayısıyla yediklerimize, içtiklerimize dikkat edeceğiz. Dolayısıyla pazartesiyi beklemeden sağlıklı beslenmeye başlayacağız. Çok uzun yıllardır hamburger de sağlıksız gıdalar arasında yer alıyordu. Yapılan yeni araştırmalarla ezber bozan bir sonuç ortaya çıkartmışlar. Normal beslenme düzenini sürdüren erkeklerin, ki erkekler üzerinde yapılmış bu araştırma, hafta boyunca birden fazla hamburger tüketmesinin kolesterol ve damar sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını ortaya çıkartmışlar. Yani dolayısıyla böyle haftada bir falan yeseniz, iki haftada bir yeseniz hamburgeri çok da zararlı değilmiş. En azından bu araştırma öyle söylüyor hanımlar beyler. Hatırlatmış olayım. Hani canınız çeker söyle, arada bir hamburger götürmek de çok da zararlı değilmiş.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Güne başlarken en güzeli çay mı kahve mi? Çok konuştuk, çok tartıştık. Kişiye göre değişebiliyor. Çay içenler de var sabah uyanır uyanmaz. Kahve sevip asla kahveden vazgeçemeyenler de var. Hepsinin yeri farklı ve hepsinin faydası farklı tabii ki. Ancak içtiğiniz çay ya da kahve hiç fark etmiyor. Sıcaksa eğer, onun sıcaklık ayarı çok önemli. Eğer çok sıcak içiyorsanız, uzmanlar yaklaşık 1 milyon kişinin verilerini incelemişler. Çay kahve gibi içecekleri çok sıcak tüketmenin yemek borusuna zarar verdiğini, hatta kanser riskiyle dikkat çeken bir bağlantı bulunduğunu ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden içeceğiniz çok sıcak olmasın. Her ne içerseniz için 65 dereceyi geçmesin diyorlar. Yani tabii ki kalkıp bir termometreyle içeceğimizin her defasında sıcaklığını ölçmeyeceğiz ama siz az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bu yüzden çok sıcak çay ya da kahve ya da içecek tüketmemekte fayda var diyelim. Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Sıcak bir Ağustos ayı geride kaldı. Eylül'ün 11'indeyiz. Geride bıraktığımız o Ağustos dünya tarihinin en sıcak ayıymış. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16.96 dereceye kadar ulaştığını, Ağustos 2026'nın tarihte kayda alınan en sıcak ay olduğunu söylemiş Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisi. Verilere göre küresel olarak Ağustos'ta ortalama yüzey sıcaklığı 2020 yılından bu yana ortalama 1 dereceye yakın yükselmiş. Yani 1 derecelik bir artışın nasıl bu kadar farkı olabilir diyorsanız, sadece birler değil 0.50'ler bile fark ediyor. Dolayısıyla şahit olduğumuz yaşanılan bu doğa olaylarının da bu iklim sıcaklığı, iklim değişikliği sebebiyle yaşandığını fark ediyoruz.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Şimdi karşınızdaki insanın karakterini az çok belirleyebilmek için önce bir sohbet etmek gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Yok, dışarıdan baktığınızda ufak tefek detaylarla da onların karakterlerini anlayabilirsiniz. Mesela serçe parmağıyla. Kişilik testleriyle ilgili yapılan bir araştırmada küçük serçe parmağınızın küçük detaylarla zekanızın mı hafızanızın mı daha güçlü olduğunu ortaya çıkarttığını söylemiş. Ve şöyle parmaklarınızı yan yana getirdiğinizde eğer serçe parmağınız yanındaki yüzük parmağının en üstteki boğumundan yukarıdaysa zekanız daha yüksek. Ama serçe parmağınız yanındaki yüzük parmağındaki son boğumun daha aşağısındaysa o zaman hafızanız daha kuvvetliymiş. Bakalım, bu test tabii ki %100 doğruluk taşımıyor ama şöyle bir baktığımızda karşımızdakinin karakter özelliklerini, zihinsel becerilerini anlayabiliyoruz. Hadi bakalım hep birlikte serçe parmakları ölçelim.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Çok sevdiğimiz şarkılar radyoda çıktığı vakit, rastgele denk geldiğimiz vakit daha mutlu oluyoruz. Bir de o çok sevdiğimiz şarkılara eşlik ettiğimizde. Bir de o çok sevdiğimiz şarkılara bir konserde eşlik ettiğimizde daha mutlu oluyormuşuz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre konsere gitmenin insanların ağrılarını azalttığını, anksiyetesini ciddi oranda gerilettiğini ortaya çıkartmış. Yani mutlu olmak için konsere gideceksiniz. Canlı müzik deneyiminin sadece eğlenceden ibaret olmadığını, canlı müziğin insanoğlunun ruh haline de fiziksel sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmışlar. Hem ağrılar azalıyor hem de anksiyete, depresyon riskini düşürüyorsunuz hanımlar, beyler.
1: O halde biz şimdi hayatın ritminde çok sevdiğimiz şarkılara eşlik etmeye devam ediyoruz bu kez. Ersa Yüner eşlik edeceğimiz şarkısı Yapmayla radyolarınızda.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacı. Fırsatı kaçırmamak.

0: cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Uzun zamandır halinizi, hatırınızı sormamıştım. Nasılsınız bugün? Nasıl başladınız güne? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Eğer mutlu bir birliktelik yaşıyorsanız kendinizi de iyi hissediyorsunuzdur. Hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda insanlar mutlu olduğunda daha sağlıklı oluyorlar. Bu yüzden hayatınızda olan insanların size uygun olup olmadığını en baştan karar verin. Hayatınızın içine girdikten sonra geri gitmesi zor olabiliyor. Mesela eski sevgilinizi ne kadar zamanda unuttunuz? Yapılan araştırmalar eski sevgiliye duyulan duygusal bağın yarı yarıya azalması

0: aşamasının ortalama 4 yıl sürdüğünü, eski sevgilinize karşı tamamen nötr hale gelmeniz için onun sıradan bir insan olması için aradan 8 yıl geçmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte bu yüzden diyorum, hayatınıza alacağınız insanlara ilk başta tamamen hayatınıza girmeden karar verin. Sonra hayatınızdan çıkması çok vakit alıyor.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Artık yavaş yavaş okullar açılacağı için okullar açıldıktan sonra telefonlardan, tabletlerden uzak durması gerekiyor gençlerin, çocukların. Dolayısıyla bizlerin de biraz daha uzak durması gerekiyor onlara örnek olabilmek için. Peki günlük ekran süreniz ne kadar? Şöyle bir inceleyin bakın, günlük ekran sürenizin yarım saatten fazla olmaması gerekiyormuş. Sosyal medya kullanımını günde 30 dakikaya indiren gençlerde anksiyete ve depresyon %40 azalmış. Bir de bunun akademik başarısı var. Sosyal medyadan uzaklaştığınızda, ekran sürenizi kısalttığınızda okuldaki başarınız da artıyor gençler, haberiniz olsun. Bu yüzden okul zamanında mümkün olduğu kadar derslere, çevrenize, arkadaşlarınıza, sosyal bağlarınıza odaklanın ki sosyal medyadan uzak kalabilin. Bu da günün küçük tavsiyesi olsun.
1: Radyo Ses.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: düşünüp kendimizin de farkına varması gereken şeylerden bir tanesi. Geçmişi değiştiremezsiniz. Geçmişe takılı kalmayın. Gelecek de belirsiz. Bu yüzden anın tadını çıkartın. Bazen endişeleniyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızı özlüyoruz. Gelecek için endişeleniyoruz. Ama anın tadını çıkartmayı bir türlü beceremiyoruz. İşte yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Anın tadını çıkartın. Yaşadığınız her anın tadını çıkartmayı ihmal etmeyin. Peki Berkay'la devam edelim. Şimşek Şimşek'le Cuma'yı keyiflendirsin hayatın ritminde.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Bugün de Cuma'nın tadını birlikte çıkarttık, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, hayatın ritmiyle ben Rana mikrofon başındaydım. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim ama pazartesi yine görüşeceğiz. Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi yine güzel haberlerle buluşalım. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Ses. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 89.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih edin.

0: kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Doğan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: alınır.
1: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AV.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: さ。
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sigorta.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Doğan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Pusula.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon: 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Talk. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız.